la la la la la. Çok muhabbet et hata olmadı. Bir de fuy kamı da feminizma. Çok muhabbet et hata olmadı. Ani gengi masal. Ah, konyumani kocuğu. Ah, bebe nominiydi.